0: Suya tömcanız bu kere saksatasın. Bana kılın südü arsak hem de hem de hayatlık ben beğenize batsak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。

0: 绿洲却已换了新颜。土曼河畔的喀什在熙熙攘攘中迎来朝阳，这座丝绸之路的要冲从来不缺惊喜，屹立了600多年的高台民居开始迎接世界各地的游客。新颖和古老的概念在不同的人眼中融合流转，往来人流中，普尔逊·肉斯坦木如往常一样走向自己的作坊。这位老人已在土曼河边度过了74年的光阴，他借以行走世间的记忆来自于这条河。喀什土陶被称作泥巴艺术，普尔逊作为土陶家族的第七代传承人，从17岁开始制作土陶，至今已半个多世纪。不同的是，随着旅游业的繁荣，土陶已经从生活用品变成手工艺品，游客的青睐让土尔逊的生意焕发了新的活力。
1: Biz burun emde müşünene kılıp durmuş geçecek cephalıkta bizden uçakta ezantı bizdenki müşkülü batkan ünürümez emde terakki ilişip asara eti kıçırıp hazır kışmetleşti kışmetleşme bunu mimarlarımız setibilip durmuşumuz burun kıdın hazır yakşı ubdan hazır
0: 像图尔逊这样的土陶艺人在喀什已然不多，年轻人更喜欢外面的世界，但无论这小小的绿洲还是大大的地球，只有热爱才是让人前赴后继的动力。每天图尔逊的女儿都会准时送来午饭，他在用实际行动支持着父亲的事业。
1: Kulalçı, hünevelli yok diyenin ornağa barken evlat kardan kaldırıp da tüsür üstem deydiğen bir namı iyi olay deyip hem de üzerimden balısına terbiyle avu deme.
0: Rağır, 老人对自己手艺的传承前景比较担忧，因为他想让外孙传承他的手艺，可是年少的孩子哪里懂得老人的心思。时间一年又一年流逝，陶坯一圈又一圈旋转，但人不同了。旅游业为图尔逊带来了可观的收入，更带来了开放的观念。

0: yatıp canımız bir kere şaksatırsın. Bana kılın südü alsak hem de hem de hayatlık ben beğenize batsak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。